0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo.

Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok özledim.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

haller oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Dolma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım.

0: Neden bilmem ki boylar.
1: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır. Gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların. Düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde. Düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden. Düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun. Düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal ol.

karışma. Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururun, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerin, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde.

0: göre şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saat

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10.

0: Na ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi: www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar,

0: 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. İlya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz 88.6.

geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
7: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkçe müziğin en iyileri radyo.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6'da abone olmayı unutmayın.
3: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Pursaklar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 0611. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
6: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi başlıyor.

Merhaba sevgili dinleyenler, 88.6 frekansına hoş geldiniz. Ben Gültek Baş, müziğin renginde yine birlikteyiz. Günlerden 10 Haziran Çarşamba. Şöyle diyorum ki güne çok güzel başlayalım. Bugün hava birazcık şöyle kötüydü, yağmur gösteriyor saat 14.00'a kadar. Sizle birlikte müziğin renginde 15.00'a kadar sizlerle bir birlikteliğim olacak. Şöyle güzel bir şarkıyla giriş yapalım diyorum hemen. Serdar Ortaç'tan Gamzelim geliyor.

Evet, merhaba 88.6 dinleyicileri. Hadi canım sen de sizlerle birlikteydi. Şöyle ben size birazcık istek WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. Bana şöyle mesajlarınızı, istek mesajlarınızı, her şeyi iletebilirsiniz diyorum. Saat 13'e kadar sizlerle bir birlikteliğim olacak. Evet, 0312 alan koduyla 985-08-86'dan bana istek parçalarınızı iletebilirsiniz diyorum. Hemen şöyle ben mesajlarıma bakıyorum. Bir mesajım var. Diyor ki merhabalar Gül Hanım, frekanslar senin sesinde güzelleşsin, şarkılar kalplere dokunsun, enerjin herkese geçsin demiş. Çok teşekkür ediyorum, bol dinleyicili, bol alkışlıyorum, şahane bir yayın diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Kendisi bir parça rica etmiş benden. Ben de şöyle sırada Tarkan'dan Ölürüm Sana şarkısını Azize Hanım'a armağan ediyorum.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir

Evet, 88.6 dinleyicileri, Göksel'den ya sabır dedik, sabır sabır sabır dedik. Evet, şimdi ben size hemen bir WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Onun üzerinden bana istek parçalarınızı iletebilirsiniz hemen. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana saat 15.00'a kadar ulaşabilirsiniz diyorum. Ve şöyle mesajlarıma bakıyorum. Bir mesajım var. Merhabalar, ben Osman demiş. Osman Bey, çok teşekkür ederim. Eko Turizm ailesi olarak seni dinliyoruz ve sizden bir parça rica etmişler benden. Bağ Gel Bostan'a Gel parçasını Eko Turizm ailesine armağan etmemi istiyor. Tabii ki o zaman şöyle sırada Bağ Gel Bostan'a Gel geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler.

0: geldiniz. Lagania 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Lagania Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Tek başta müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Kayağan'dan Odalarda Işıksızım sizlerle birlikteydi. Ben şöyle hemen kısa bir reklam arasından sonra size hemen WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. Bana istek parçalarınızı ve mesajlarınızı iletebilirsiniz diyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyerek gelen mesajlarıma hemen şöyle bir bakıyorum. Evet, mesajlarımızın birinde diyor ki: Gül Hanım, sizleri Radyo Karadeniz'de görmek çok hoş. Sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Şu an ismi yok kendisinin. İsmini belirtmemiş. Bir şarkı armağan etmemi istemiş. En yakın arkadaşım Azize'ye armağan etmek istiyorum demiş. Tabii ki ben de şöyle o zaman, sırada Simge'den Öpeceğim şarkısını sizlere armağan ediyorum.

Merhaba 88.6 dinleyicileri, Seda Sayan'dan Bulurum Seni sizlerle birlikteydi. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aşk bazen bir düğüm, bazen de ince ince işlenmiş bir dantel gibi. Kalplere dokunan sözleri ve güçlü yorumuyla İrem Derici'den duygulara tercüman olan bir şarkı geliyor. Şöyle radyonuzun sesini biraz açın ve hislerine kulak verin diyorum. İrem Derici'den Dantel sizlerle birlikte.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 7423. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Merhaba sevgili 88.6 dinleyicileri, ben Gültek Baş. Müziğin renginde sadece şarkılar değil, güzel anılar ve sıcacık sohbetler sizlerle buluşuyor. Evet, bir zamanlar seviyorum dedi. Aşkıma kıydı, sonra da geriye sadece vah vah vah demek kaldı. Kırık kalplerin oyun havasına dönüşen hikayesi geliyor. O zaman ne diyoruz? Oynarken de dertlenmek serbest değil mi? İşte Ankaralı Yasin'den bir de seviyorum dedi sizlerle.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Nazan Tuğrul'dan Yalancısın sizlerle birlikteydi. Şöyle ben hemen diyorum ki sizlere telefon numaramızı hatırlatalım. Bana istek parçalarınızı ve mesajlarınızı iletebilirsiniz diyorum. Hemen 0312 alan koduyla 985 0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve Tayfun'dan Hadi Yine iyisin sizlerle.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Tayfun'dan hadi yine iyisin sizlerle birlikteydi. Şöyle mesajlarıma bakıyorum. Evet, Batı Kent'ten bir mesajımız var. Sevgili Ebru Hanım bizlere mesaj atmış. Sıradaki şarkıyı kendisine ve çalışma arkadaşına armağan etmemi rica ediyor. Tabii ki o zaman sırada Metin Şentürk'ten Sensizlik, Kalbe Zararlı. Ebru Hanım size ve arkadaşlarınıza geliyor.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: Şimdi reklamlar.
5: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırda.

0: Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Dönmelisin sizlerle birlikteydi. Şimdi ben size böyle kısa bir reklam arasından sonra devam ettik. Hemen size WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Bana mesajlarınızı iletebilirsiniz, istek parçalarınızı iletebilirsiniz. 0312 alan koduyla 985-0886 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyerek ben sırayı Öptüm Seni Şeker şarkısına bırakıyorum.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Kolpa'dan Söyle sizlerle birlikteydi. Şöyle ben mesajlarıma bakıyorum. Evet, Keçiören'den bir dinleyicimiz var. Sevgili Hasan Bey mesaj atmış. Sıradaki şarkıyı kendisine ve ailesine armağan etmemi rica etmiş. Tabii ki Hasan Bey, o zaman sırada Yaşar'dan Gel Benimle size geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübe.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil. 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, bu sizin frekansınız 88.6, müziğin frekansı, müzik burada dinlenir diyorum. Ve sırada Demet Sağıroğlu'ndan Arnavut Kaldırımı geliyor.

Evet sevgili 88.6 dinleyicileri, Ebru Gündeş'ten Yanar Döner Geceler sizlerle birlikteydi. Şöyle yayınımızın yavaş yavaş böyle biliyorsunuz ki saat 15.00'a kadar müziğin rengiyle size devam ediyorum. Şöyle az bir zamanımız kaldı. Hemen ben size WhatsApp hattımızı hatırlatmak istiyorum. Bana mesajlarınızı ve istek parçalarınızı iletebilirsiniz diyorum. 0312 alan koduyla 985 0886'dan bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi gelelim. Kimine göre aşk tatlı bir telaş değil mi? Kimine göre de başlı başına bir macera. Şimdi o duyguları en güzel anlatan seslerden biri geliyor. Sezen Aksu'dan enerjisiyle gülümseten, dilimize dolanan bir şarkı. Seni Yerler, Sezen Aksu geliyor.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Tek başla müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, müzik burada dinlenir diyorum. Biraz önce sizde Davut Güloğlu'ndan Sevdalık Marşı sizlerle birlikteydi. Şöyle programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Ben size bir istek parçalarınızı bana iletebileceğiniz WhatsApp numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyerek sırayı Yıldız Silve'ye bırakıyorum. Yalnız Çiçek geliyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Hande Ünsal'dan derdim çok sizlerle birlikteydi. Artık programımızın sonuna geldik. Bugün de müziğin renginde birlikteydik sevgili dinleyiciler. Şarkılarla, sohbetlerle ve güzel duygularla dolu bir program oldu. Ben Gültek Baş, bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle diyorum. Ve öncesinde Ankara'nın bu yağmurlu, karamsar havasına şöyle diyorum ki enerjik bir şarkıyla veda edelim. Emir'den Sudan Sebep geliyor. Hoşça kalın.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesi.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve keret çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaanaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle, kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri. Fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
5: Evet sevgili dostlar, 10 Haziran 2026 çarşambası akşamındayız. Saatlerimiz 17.03'ü gösteriyor. Yazın kendini gösteremediği, kışın hala bizimle var olduğu bir yaz gününden sesleniyorum size. Şu anda dışarısı yine efendim tabii ki bol bulutlu ve hafif esiyor. Ben mebus evlerinden biraz evvel geldim radyoya. Orada yağıyordu yağmur bugün ama bulunduğumuz yerde yağmıyor. Mutlaka ki yağmur yağıyorsa ne yapıyorsunuz efendim? 0312-985-0886'ya hemen bildiriyorsunuz. Ben de buradan sesiniz olmaya devam edeyim. Aynı zamanda tabii ki trafikle alakalı da bilgi verirseniz dinleyicilerimizi doğru yönlendirmiş olurum diyorum. Hemen şöyle bir hava durumuna bakalım. Şu anda 21.7 derece sevgili dostlar hava sıcaklığı. Evet bakalım. 18'e kadar gökyüzüyle sağanak yağış gözüküyormuş. Bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Onu da bildireyim. Perşembe günü 29 derece parça bulutlu güneşli. Cuma günü 31 derecede parça bulutlu güneşli. Cumartesi ve pazar gökyüzüyle sağanak yağışlı 28 ve 26. Pazartesi günü de 27. 22 dereceye pazar düşmüştü ama tekrar 26 dereceye geri çıkmış. Dereceler bir oynuyor bir çıkıyor ama biz hala yazı yakalayamadık. Ya oluyor çok sıcak oluyor ya da yağmur yağıyor. İnsanlar hafta sonu pikniğini yapamıyor. Her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Yağmur bereketinle gel, felaketinle asla gelme diye. Bugünün konusuna gelince, bakalım bugünün konusuyla alakalı neler yazacaksınız, ben de çok merak ediyorum. Hemen söylüyorum, şunu yapmaya üşeniyorum dediniz hayatınızda ne var? Evet, şunu yapmaya üşeniyorum dediğiniz hayatınızda ne var diyorum ve cevaplarınızı tekrar edelim. 0312 985 0886. Çok basit bir numara. Neden diyeceksiniz? Son 3 numara radyo frekansımız olan 88.6, biliyorsunuz frekansımız, numaramız da 88 ve 6 ile bitiyor diyorum ve çok güzel bir şarkıyla başlıyoruz. Ardından mesajlarınız yavaş yavaş gelmeye başladı. Onu da birazdan okuyacağım. Bengü bizlerle olacak. Diyecek ki telafi.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.09 oldu. 10 Haziran 2026 ve bugün 22.7 derece hava sıcaklığımız. Çoğu zaman 30 dereceleri gördük bir iki gün önce ama şu anda maalesef bu derecedeyiz. Ve çok kıymetli dostum sevgili Anıl Aygar mesaj atmış. Kendisi şu anda tatildeymiş, bana nispet yaptı. Ben de dedim ki benim için de yüzer misin dedim. Bakalım neler yazmış. Selamlar Burçin Bey, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim, sana da güzel bir gün diliyorum ben de. Bazen insan en basit şeyleri bile yapmaya üşeniyor ama sevdiğini mutlu etmeye hiç üşenmiyor. Bu akşam bana çok güzel bir şarkı armağan etmenizi istiyorum. Hayatıma güzellik katan oğlum Akın'ın annesi sevgili eşim Ayşe'ye armağan ediyorum demiş. Ne kadar güzel değil mi? Hayatıma anlam ve güzellik katan oğlum Akın'ın annesi sevgili eşim Ayşe'ye armağan ediyorum demiş. O zaman çok güzel bir şarkı armağan edeceğim ben de kendisine. Ne yapın? Bence sarılın birbirinize, denize bakın. Bence bu güzel şarkıyı dinleyin. Pinhani bizlerle ve diyor ki yıldızlar diyor.

Evet sevgili Aydın mesaj atmış diyor ki kardeşim hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, güzel bir program diliyorum. Konuya gelince sabah yataktan kalkmaya üşeniyorum. Sabah yataktan kalkmaya üşeniyorum ama mecbur kalkıyorum, çalışmam lazım. Aydın Güleç demiş. Valla kış aylarında bunu daha böyle çok yaşıyoruz. Neden? Hava soğuk oluyor. Sıcacık yatağı bırakıp da böyle soğuğa çıkmak kimse istemiyor. Onun için üşeniliyor ama yaz geldi gelmedi arasındayız ama yine de yataktan kalktığımızda üşümemek bile çok güzel bir şey. Hele ki bu basınç fazla olan böyle nasıl söyleyeyim bulutların çok fazla olduğu havada basınç biliyorsunuz çok fazla oluyor. Bu da ne yapıyor? Sizi evde ruhunuzu sıkıyor. Daha çok terlemenize sebebiyet veriyor. Onun için yataktan kalkın. Bir an evvel böyle jimnastiğinizi yapın. Sabah sporunuzu yapın. Ondan sonra işinize koyulun gidin diyorum ve önemli olan sağlık biliyor musunuz? Sağlık yerinde olsun. Gerisi hoş sada diyorum ve çok güzel bir şarkıyı sevgili Aydın'a ve tüm dostlara armağan ediyorum. Aynı zamanda şu anda tampon tamponu trafikte bizi dinleyen tüm şoför arkadaşlarımıza, tüm dinleyenlerime geliyor. Çok şık bir şarkı, çok güzel bir şarkı. Çok beğeneceksiniz. Adını söylemiyorum.

Sevgili dostlar, sevgili Işık Hanım mesaj atmış, diyor ki Burç Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben biliyorsunuz zaten ama demiş, yine de yazmak istedim. Bilmeyenler için yazmak istiyorum. İlk mesajı atan ben olmak istiyorum demiş ama maalesef ilk mesajı atanlar çok fazlaydı. Bugünlük geç kaldınız, yarın erken atın. Benim en çok üşendiğim şey kesinlikle duştan sonra saçımı kurutmak. İstiyorum ki büyülü bir şekilde biri gelip kurutsun, çok üşeniyorum ona demiş. Vallahi bunun için şöyle bir şey var. Evli değilseniz anneniz gelecek. Evliyseniz eşiniz gelecek. Tek başına yaşıyorsanız o zaman bir tane kurutma makinesini, aparat alacaksınız. Etrafında döneceksiniz. Yapacak bir şey yok ona diyorum. Ama gerçekten özellikle erkekler için çok önemli bir konu değil o. Niye? Çünkü en fazla 3, 4 ya da 5 dakika. Mesela ben kendim için sonuçta az da olsa saçlarımız var efendim kafamızda. En fazla benim harcayacağım mesai 2, bilemediniz 3 dakika. Ama bir kadın için bu 15, bilemediniz 20 dakika oluyor. Onun için kesinlikle hak veriyorum. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Biz de saçımız olsun isterdik ama bu kadar var. Olsa yine hiç olmaktan iyidir diyorum ve çok güzel bir şarkıyı o zaman size armağan edeyim sevgili Işık Güneş Hanım. Ne diyoruz? Yürü anca gidersin diyoruz.

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkılarla güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada mesajlarınız çok yoğun olarak geliyor. Öncelikle ne yapıyoruz efendim? Çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılan, beni dinleyen herkese selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Ve birazdan ilk aramıza gireceğiz. Reklam zamanı, ama onun öncesinde yine size çok güzel bir şarkıyla ilk yarıya gireceğiz. Bu arada siz ne yapacaksınız? 0312-985-0886'ya düşüncelerinizi aktarıyorsunuz. Aynı zamanda canlı bağlantı hattımız. Sesini duyurmak isteyen varsa, ben sesimle radyoda olmak istiyorum diyorsanız arayın, burada beraber olalım diyorum. Ve çok güzel bir şarkıyla o zaman devam edeceğiz. Kim mi bizlerle olacak? Teoman bizlerle olacak ve diyecek ki yıldızları yakalamak. Ondan sonra da reklamlar gelecek. Hadi bakalım, dinlemeye başlayalım.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
6: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 17.39 oldu. Reklamlardan sonra sevgili Sezen Aksu bizlerleydi. Kız seni yerler dedi. Ne dedi? Bu güzel zilliler diyor. Onun için ben de diyorum ki kızlar dikkat edin, Sezen Aksu'nun yanından geçmeyin diyorum. Ve çok güzel bir mesajla beraberiz. Sevgili bakalım kim atmış? Başını okudum, devamını beraber okumak istiyorum. Evet sevgili Metehan Aykutlu mesaj atmış. Diyor ki Metehan, sabah kalkmak en üşendiğim şeydir. Bu arada sıradaki şarkı Muhtarım Ahmet Kayabaşı'na gelsin demiş. Vallahi şu ana kadar iki kişi oldu sabah kalkmaya üşenen. Herhalde çok insan vardır. Ben bunlardan biri asla değilim. Eğer üşenseydim zaten 4 yıla yakın sabah programları yapmazdım biliyorsunuz. 7 ile 9 saatler arasındaydı. Şimdi 17 ile 19 saatler arasındayım. Onun için hiçbir zaman üşenmem. Sabah kalktığımda da aynı enerji şu anda nasılsa sabahta öyle enerjim devam ediyordu diyorum. Ve çok güzel bir şarkı armağan ediyorum o zaman sana sevgili Metan. Rafet El Roman geliyor ve Barış Manço'nun güzel şarkısıyla sesleniyor. Can bedenden çıkmayınca.

Evet sevgili dostlar, şimdi Merzifon'a doğru uzanıyoruz. Sevgili Nuray mesaj atmış, diyor ki Merzifon temsilcim Nuray. Merhaba, ben de her zaman için ev süpürmeye çok üşenirim. Neymiş, ağrı, sızı, halsizlik derken üşeniyorum. Başlamak sorun oluyor. Başlayınca bitiyor işler ama başlayıncaya kadar çok üşeniyorum demiş. Kirin göğüne kadar haklısın vallahi, ne diyeyim. Çünkü her gün aynı rutini yapmak insanı yoruyor. Şu anda gün arkadaşlarımla ablamlarda kahve içiyoruz. Onlar için bir şarkı istiyorum demiş. Öncelikle afiyet olsun. Beni dinlediğiniz için de çok selamlarımı sevgili biletiyorum. Nazmiye, Ayten, Tülin, Melek, Naime, Aslı ve ev sahibi Nesibe abla ve ben hepimiz Çerkez kızıyız. Mesela bunun için güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. Madem Çerkez kızısınız, bakın ne geliyor.

Evet, buradan Merzifonlara tekrar selam olsun. Oradan gerçekten çok fazla dinleyenimiz var. Daha doğrusu Türkiye'nin, dünyanın birçok yerinden dinleyenimiz var. Neden diyeceksiniz? Radyo Karadeniz'in sloganı şu: müzik burada dinlenir diyor. Biz de müziğin en güzellerini size burada dinlemek için ne yapıyoruz efendim? Dinletmek için çabamızı sarf ediyoruz. Şu anda gerçekten bulutlu bir Ankara havası var ama biz onu ne yapıyoruz? Güneşli, çok güzel bir havaya çeviriyoruz. Bunu da unutmayın diyorum. Onun için ne yapıyorsunuz? Hafta içi her akşam 17 ile 19 saatleri arasında Burçin Gülbenk'te dönence Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında, 12 ile 15 saatler arasında da sevgili Gül bizlerle. Onu da lütfen dinleyin. Onun da çok güzel programı var. Onlara mesaj atmayı da ihmal etmeyin diyorum ve o zaman çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Ama onun öncesinde bir mesajımız var. Sevgili Müfide Hanım demiş ki merhaba demiş. Irmak Hanım demiş. Ben Ankara'nın göbeğinde Irmak öğretmenim. Bana bir şey olursa sesim duyulacak. 2 senedir sesimi duyan yok. Kimse yok mu diyorum. 2 senedir sesimi duyan maalesef ki olmuyor. %90'ın üzerinde engelli çocuğum benim okuldan gelebilmem için yaklaşık 2 saat bekliyor. Kimsenin başına bir şey gelmeden insanlar sesimi duysun lütfen demiş. İnşallah biz de buna vesile oluruz bir an evvel. İstediğiniz neyse o da olur diyorum sevgili Irmak Hanım. Irmak öğretmenim diyorum ve çok güzel bir şarkı geliyor. Belki moralini düzeltir. Edis buralar diyor ki yalancı şahidim diyor.

Esigla'da çok enteresan bir haber yakaladım. Hemen onu size paylaşmak istedim. Avrupa'yı bir konuda geçmişiz biliyor musunuz? Ve gerçekten güzel bir konuda geçmişiz. İlk defa çok şaşırdım ve hemen bunu sizle paylaşmak istiyorum. Müze ve öğren yerleri ziyaretlerinde %12.3 artmış efendim bu yerleri ziyaret. Ve Avrupa'yı geride bırakmışız. Gerçekten harikulade bir haber. Sizinle paylaşmaktan mutluluk duydum. Böyle yerleri gezmek, böyle yerleri görmek, geçmişten günümüze gelen o zaman tünelinde yaşamak çok güzel. Onun için sizsiz olun, müzeleri mutlaka gezin. Müzelerin çok ciddi anlamda bize katkısı oluyor. Kültürel anlamda, bilgi anlamında, geçmiş yaşam anlamında. Onun için ne yapıyorsunuz? Buraları ziyaret etmeyi asla ve asla ihmal etmiyorsunuz diyorum. Ve sevgili Zehra Hanım'ın mesajına geçiyorum. Burçin Bey, iyi akşamlar diliyorum. Bugün hava yine çok değişik. Yaz gelmeyecek sanırım. Konuya gelince memleketime gitmeye üşeniyorum. Çok uzak demiş. Vallahi uzaksa yapacak bir şey yok. Hele ki kısa süreliyse bence de gitmemek faydalı ama yine o da oradakiler de sizi özlemiştir diye düşünüyorum. Sıradaki şarkıyı aileme ve dinleyenlere armağan ediyorum demiş sevgili Zehra Hanım. O zaman ben de çok güzel bir şarkı çalayım onlara ve size Bora Duran gelsin ve desin ki sana doğru. Tabii ki ardından ne olacak efendim? Ardından reklamlara gireceğiz. Reklamların ardından hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Tekrar Burçin Gülbenk'te dönence ikinci saatinde Yumoş Yatak sponsorluğunda ne yapacak? Başlayacak ve iki tane yine bugün yastık hediyemiz olacak. Bakalım kimler kazanacak bu yastığı, çok merak ediyorum. Bugün kim mi verecek? Tabii ki Kayaoğulları Mobilya ile beraber Nide Halı AVM verecek. Bakalım kim kazanacak? Hiçbir yere ayrılmayın. Sürpriz sorular, güzel yastıklar, emin olun sizleri bekliyor. Tek yapmanız gereken, soruyu sorduğum andan itibaren şarkı bitinceye kadar 0312 985 0886, ister WhatsApp ister canlı bağlantı, canlı bağlantı ilk tercihim, bilginiz olsun. Eğer yoksa da WhatsApp'ta gelen ilk cevap ne yapıyoruz, tercihimiz diyoruz. Şimdi Bora Duran bizlerle ve diyor ki sana doğru diyor.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya. Bilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
1: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence başlıyor.

Evet sevgili dostlar, 10 Haziran 2026 çarşamba akşamındayız. Saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından ya da Radyo Karadeniz kontrolü üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız Yumoş Yatak sponsorundaki Burçin Gülbenk'te dönenciden hepinize iyi akşamlar, sevgiler ve saygılar sunuyorum. Efendim bugünkü konumuz ne? Bugün konumuz çok güzel bir konu. Çok ciddi bir katılım var. İnanın mesajları yetiştiremeyecek korkusundayım ama elimden geldiğince herkesi gücendirmeden okumaya ya da çalışacağıma söz veriyorum size. Evet, günün konusu çok güzel. Gerçekten çok keyif alacaksınız. Diyorum ki şunu yapmaya üşeniyorum dediğiniz hayatınızda ne var? Biraz evvel sevgili Nuray Merzifon'dan dedi ki ben ne yapıyorum dedi. Evi süpürmeye üşeniyorum dedi. Birçok arkadaşımız dedi ki ben sabah yataktan erken kalkmaya üşeniyorum dedi. Bakalım sevgili Gülhan neler demiş Cadde Kafe'nin güzel sahibi. Günün bu saatinden selam olsun. Bugünün konusuna gelince son 10 yılım o kadar yoğun geçti ki hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bir süre sadece tembellik yapmak istiyorum ama mümkün olmuyor. Kimse benden bir süreliğine haber almasın. Mandıra filozofu tarifi bu. Bir şey istemesin istiyorum demiş. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parçayı görüşmek üzere demiş. Dinlemek üzere olan herkese armağan ediyorum demiş. Burada sesli mesaj var. Orayı düzeltelim. Ben de anlayamadım valla. Sıradaki parçayı Radyo Karadeniz'deki herkese armağan ediyorum diye düzelttim ben onu. Hiç merak etme diyorum ve o zaman çok güzel bir şarkı gelecek Ajda Pekkan'dan. Ben hem sevgili Gülhan'a hem Cadde Kafe müşterilerine hem Cadde Kafe çalışanlarına ve kendisine aynı zamanda Yumoş Yatağı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Yavuzdel'e, sevgili Gülgün Hanım'a ve tüm çalışanlarına ve tüm Radyo Karadeniz ailesine armağan ediyorum. Ajda Pekkan diyor ki uykusuz her gecede Yumoş Yatak inan ki seninle diyor.

Evet sevgili dostlar, bu arada tabii ki unuttuğumuz bir isim var. Çok değerli bir isim yumuşatan sevgili genel müdürü, çok değerli genel müdürü sevgili Tuncay Gökmen'e de buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. O da beni şu anda dinliyor. Buradan kendisine el sallıyorum. Onun da bana el salladığına eminim diyorum. Ne dedik? Uykusuz her gece. Eğer uyumak istiyorsan yumuş yatak her yerde seninle diyoruz ya. Hani diyor ya yumuş yatak benimle uyur musun diye. Tabii ki uyuyorum. Niye? Çünkü sabaha dinde kalkıyorum. Sabaha aslanlar gibi kalkıyorum. Enerjik kalkıyorum. Bundan iyisi hani derler ya Şam'da kayısı diye. Emin ol Şam'da kayısı bile bundan iyi değil. Yumuş yatak çünkü en iyisi diyorum. Hemen bir mesaja geçiyorum bakalım kimler mesajı. O kadar çok mesaj var. Gerçekten çok keyifli bir şekilde okumaya çalışıyorum ben de. Sevgili Durmuş diyor ki abicim hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Her şey gönlünce olsun. Artık gerçekten trafikte insanlarla kavga etmekten, tartışmaktan üşeniyorum. Çünkü hangisiyle kavga edeyim? Şeridi ortalayan, sinyal vermeyen, dönen, arabada telefonla konuşan, telefonla ilgilenen. Gerçekten artık basıp yanından geçiyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yanlar abicim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Asla kimseyle tartışma, asla kimseyle kavga etme. Neden diyeceksin? Çünkü birincisi 180 bin liracık gibi korkunç bir rakam kesiliyor. İkincisi de sen sadece plakasını al. Marka, model, renk, plaka, yön diyorsun ve 112 yani 112'ye veriyorsun. Geri kalanı emniyet güçleri hallediyor ve diyorsun ki oh be dünya varmış diyorsun. Yoluna bakıyorsun. Evine, işine sapasağlam gidiyorsun diyorum ve çok güzel bir şarkı hem sana hem de tüm Radyo Karadeniz dostlarına armağan ediyorum. Serdar Ortaç bizlerle diyor ki hile.

Evet sevgili dostlar, beklediğimiz ana geldik. Şimdi yarışma zamanı, bakalım kim doğru cevap verecek, hepimiz göreceğiz. Efendim biliyorsunuz Karadeniz bölgesi Bolu'dan başlar, Artvin'de son bulur. Sorumuz şu: Karadeniz bölgesinin yüz ölçümü en büyük ili hangisidir diyorum ve cevaplarınızı 0312 985 0886 ya ister canlı bağlantı isterseniz de WhatsApp'tan bekliyorum. Süreniz başladı. Tekrar ediyorum, Karadeniz'in yüz ölçümü en büyük ili hangisi?

Evet sevgili dostlar, cevaplarımız geldi. Birçok yer Rize dedi, Samsun dedi, ora dedi, bura dedi ama tutturamadı. Bir kişi tutturdu. O da kim biliyor musunuz? Sevgili Koray Öksüz tutturdu. Diyor ki Burç abicim merhabalar, sorunun cevabı Kastamonu iliyoru ili diye söylüyorum dedi. Ve bugünkü talihlimiz sevgili Koray Öksüz diyor ki ben yastığı hak ettim diyor. Yumoş yastık kazanan birinci talihlimiz bu. Bakalım ikincisi kim olacak? İkincide ne olacak? Bir sonraki yarıda belli olacak. Hediyen hayırlı uğurlu olsun diyorum sevgili Koray'a ve bilgilerinizi atacağım. Hiç merak etmeyin kimden alacağınızı, nasıl alacağınızı tek tek sizlere yazacağım. Oradan gideceksiniz, diyeceksiniz ki Burç Engülbenk'le dönence programında Yumoş Yaptak sponsorunda bir tane yastık hediyesi kazandım, onu almak istiyorum diyeceksiniz ve oradaki bütün her şeye bakacaksınız. Belki ihtiyacınız olan başka şeyler de bulabilirsiniz diyorum. Çünkü hepsi birbirinden güzel mağazalar sizleri bekliyor. Davut Güloğlu bizlerle. O zaman kim kazandı? Koray kazandı. Koray için gelsin Ay Işığım diyor. Tabii ki ondan sonra tekrar birlikteyiz.

Evet sevgili dostlar, ilk yarışmamızı kazanan Kore Öksüz nereden bir hediyesini alacak? Tabii ki Kayaoğulları Mobilya'dan. İki tane mağazası var, birbirinden güzel. Gidecek oradan yastığını alacak, mışıl mışıl uyuyacak. Ondan sonra bizlere de teşekkür edecek. Biz de diyeceğiz ki rica ederiz efendim. Hatta gitmişken lütfen özellikle Vega yatağa bakmanı da tavsiye ederim. Çünkü Vega yatak gerçekten muazzam. Evet, yani böyle bir Ar-Ge çalışması olamaz. Kışın sıcak, yazın serin tutan gerçekten tek yatak, adı üstünde Vega yatak. İsmi bile çok güzel ve oraya gittiğinizde göreceksiniz ki başlıklar, bazalar, koltuk takımları, her şey var. Çünkü Yumoş Yatak sadece yataktan ibaret değil. Birçok ürünü var ve hepsi birbirinden güzel. Sizsiz olun, yumoşyatak.com.tr'ye girin. Ne demek istediğimi net olarak anlayacaksınız diyorum ve diyorum ki ben seçilmem. Seçerim. Seçtim mi de adı Yumoş Yatak olur benim.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
0: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence devam ediyor.

0: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.38 oldu ve reklamların ardından Nil Karay İbrahimgil bizlerleydi. Çocuk da yaparım, kariyer de dedi. İkinci sorumuzla birazdan ne yapacağız efendim, sizlerle beraber olacağız ve bakalım kim bilecek onu, ben de çok merak ediyorum. Şimdi rotamız neresi artık? Yatak deyince akla yeni rota. Diyoruz ki rota yumuş yatak. Yumuş yatakta Vega yatak, Trey yatak, Troy yatak, Frida yatak, Tesla yatak ve o kadar çok çeşit var ki Bolero yatak say say bitmez. Emin olun bunların hepsinde birbirinden farklı özellikleri var. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Güçlü bir yatak istiyorsanız, yıllarca yattığınızda size sıkıntı çıkarmamasını istiyorsanız, tek adres Rota yeniden oluşturuldu. Rotamız artık evlendiğimizde yumuş yatak. Yatağımızı değiştireceğimizde yumuş yatak. Otel açacaksak yumuş yatak. Boşuna demedik. Rota yeniden oluşturuldu.
1: Rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu.

0: arasında. Rota yeniden oluşturuldu.
1: Evet sevgili dostlar, Mihrican Hanım mesaj atmış. Diyor ki selamlar, iyi yayınlar dilerim Burcu Bey. Çok sıradan olabilir ama ütü yapmaya her zaman üşenirim. Bu işin biraz hafif tarafı, daha ağır diyebileceğim tarafı ise önemli konuşmalar ve bir kararımı karşısındakine bildirmeye üşenirim demiş. Bu da ilginçmiş gerçekten. Çünkü bilirim ki uzun konuşma olacaktır. Demek ki aslında ben uzun konuşma yapmaya üşeniyorum demek ki demiş. Valla olabilir, insanlar bazıları uzun konuşmayı çok sever. Bazıları da sadece kısa konuşur, az konuşur, öz konuşur derler ya, öyledirler. İnsanların yaratışlarıyla ve tabiatlarıyla alakalı bir konudur bu. Herkes farklı farklı tabii ki hissedebiliyor. Sen bir kelimeyi, daha doğrusu kafandakini birkaç kelimeyle ya da birkaç cümleyle anlatırsın. Bazıları da onu A4 sayfalar dolusu yazar yazar anlatır. İşte aradaki fark bu. Bu çalışma hayatında da şöyle yansıyor. Siz bütün işi yaparsınız, kendinizi ifade etmeniz çok zor olur. Ama hiç iş yapmayan dolu dolu, ağzı dolu dolu konuşur. Sanki her şeyi o yapıyormuş gibi ortaya çıkar. İşte bence benzer bir fark diyorum ve hemen bir mesaj daha okumak istiyorum. Sevgili Yaşar demiş ki merhaba Burçin abim, ben en çok ekmek alıp ekmek alıp gelmeyi üşeniyorum. İyi akşamlar abim demiş. Vallahi bunu da ilk defa duydum. Ne diyeyim? Yüreğine sağlık, beni güldürdün. Allah da seni güldürsün diyorum ve birazdan ne yapıyoruz? İkinci yarışmamızla geçeceğiz. Onun için tetikte bekleyin. Şarkıdan sonra hemen sorumu soracağım. Şimdi Kenan Doğulu bizlerle, diyor ki rütbeni bileceksin diyor. Kim için? Tabii ki sevgili Yaşar için ve tüm Radyo Karadeniz dostları için geliyor.

0: nefesini çekecek.
1: Eyvallah.
2: Evet sevgili dostlar, sorumuza hazır mısınız? Hemen soruyorum. Ne yapıyoruz? Soru bittikten sonra hemen şarkıya geçiyorum. İlk cevabı yazan, doğru cevabı yazan kişiye, de arayan kişiye bir adet yastık hediye edeceğiz. Kimden mi? Niğde Halı Mobilya'dan bir adet yastık hediye ediyoruz. Oradan da ne yapıyoruz? Mışıl mışıl uyumaya gidiyoruz evimize. Efendim, radyoyu kim icat etti? Evet, radyoyu kim icat etti ki ben size yumuş yastık kazandırabiliyorum? Evet, cevaplarınız için 0312 985 0886'ya atmaya başlıyorsunuz.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 18.52 oldu ve ikinci yastığımızın talihlisi sevgili Cengiz Arslan oldu. Dedi ki İtalyan mucit Marconi, evet İtalyan mucit Marconi radyoyu icat etti dedi ve yumoş yataktan çok güzel bir yastık kazandı. Kimden mi alacak? Tabii ki Nida Halı Mobilya'nın 4 şubesinden bir tanesini alacak. Ben hem kendisine hem de Nida Halı Mobilya'ya kimin ödül alacağını yazacağım. Hiç merak etmeyin, gittiğinizde tek yapmanız gereken şu: Burçin Gülbenk'te Dönenci'de, yumoş yatak sponsorluğundaki Burçin Gülbenk'te Dönenci'de yastık kazandım diyorsunuz ve ilgili arkadaş size çok güzel bir yastığı hediye ediyor. Güle güle, iyi günlerde kullanın diyorum. Hem sana hem de Kayaoğulları Mobilya'dan kazanan sevgili Koray arkadaşımıza güle güle kullanın, sağlıklı, huzurla kullanın diyorum ve son, evet son aramızda girdiğimizi söylemiştim. Evet, 55 yıldır bir insan ömrüne yaklaşan bir tecrübeyle sabit olan yumoş yatak binlerce ev, binlerce aile ve binlerce mutlu sabaha eşlik etti. Ve etmeye de devam ediyor. Tek amacı şu: sizlerin konforlu bir uykuyla güne güzel başlamanızı sağlamak. İşte bunun adı yumoş yatak. Sen ol, yatak alacaksan doğrudan şaşma. Ne dedik? Rota yeniden oluşturuldu. Rotamız neresi? Tabii ki yumoş yatak bayileri diyorum ve yarın yine aynı saatte, saatler 17'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz Burçin Gülbenk'te Dönenci dinliyoruz efendim. 88.6 frekanslarında ya da radyokaradeniz.com.tr üzerinden sizlerle beraber olacağız. Evet, bu arada sevgili Resul kardeşim de bir fotoğraf yolladı, yine çevre yolu tıklım tıklım diye. Evet, yüreğine sağlık diyorum. Okuyamadığım mesajlarım var, onlar için gerçekten çok özür diliyorum ama yarın okuyamadıklarıma öncelik vermeye çalışacağım. Sizsiz olun, Radyo Karadeniz'den ayrılmayın. Burçin Gülbenk'te Dönenci'de her gün iki tane yastık sizlere hediye gelecek. Belki kazanan siz olabilirsiniz diyorum. En güzel akşamlar, en güzel geceler sizlerle olsun. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla ve neşeyle kalın diyorum. Şimdi programın ismini taşıyan çok güzel bir şarkıyı Barış Manço seslendiriyor. Diyor ki Dönenci diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Yumuş Yataklarının sunduğu Burçin Gülbenk'le Dönence sona erdi.
1: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Sedat Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle yaşam alanlarınıza sıcaklık, şıklık ve konfor katıyor. Modern tasarımlar, kaliteli üretim ve uygun fiyatlarla salonunuzdan yatak odanıza, halıdan perdeye kadar her detay estetiğin ve konforun buluştuğu nokta. Fırsatlar Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: bıraktılar beni.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Işık Mobilya sadece mobilya değil, 27 yılı aşkın tecrübesiyle kendi üretim tesisleri, online satış imkanı ve showroomlarıyla hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Uygun fiyat, kaliteli üretim, modern tasarımlar ve her zevke uygun mobilya çeşitleri, fırsatlar Işık Mobilya'da sizleri bekliyor. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Fırsatlar Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık @ Mobilya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz.
5: Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem, boş ver.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Mobilya, halı ve perdede modern tasarımlar, kalite ve uygun fiyat şimdi tek adreste buluşuyor. Seçili ürünlerde sürpriz indirimler, ödeme kolaylıkları ve düğün paketlerinde cazip kampanyalar sizleri bekliyor. 27 yılın tecrübesiyle kalitenin ve konforun adresi Sedat Işık Mobilya. Adres Şehit Salim Akgül Caddesi, Kalender Sokak, 2 Taksim A, Pursaklar, Ankara. İletişim 0541 504 74 23. Instagram Işık alt tire Mobilya. İlya 06.
2: İmren Isı ve Su Dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

zalim varken mazlumlara ilişenin vay haline. İftiraya, iftirayla mazlumlara, masumlara bulaşanın vay haline. Ne gezer hamruhta çile? Dolanır mı dostlar dile? Hayır, hayır varken hep şer ile yarışanın vay haline. Dostlukları öldürerek, sevabını sildirerek, düşmanları güldürerek konuşanın vay haline. Mevla bakma der tadına, kardeş eti kor adına, şeytanların fesadına karışanın vay haline. Dost doğru hak yoldan sapıp, nefsini bir ilah yapıp, gece gündüz ona tapıp gülüşenin vay haline. Zor gününde gelmeyenin, gözyaşını silmeyenin, vefa nedir bilmeyenin, sıvışanın vay haline. Ağlıyorken sen acına, zehir katıp ilacına, adım adım amacına ulaşanın vay haline. Ne hainler girmiş yurda, kuzu vermek için kurda, gizli gizli orada burada buluşanın vay haline. Ezileni vay ezene, sessiz kalıp dost üzene, bu devrana, bu düzene alışanın vay haline. Ocakları söndürerek, fırıldaklar döndürerek, ceplerine indirerek kırışanın vay haline. Para mevzu bahis ise, yakıştırıp bir elbise, her işini bir iblise danışanın vay haline. Ses edene, ses edene vur sopayla, bir bir dizip döv sırayla, masum varken eşkıyayla barışanın vay haline. Nerede adam gibi duruş? Satın aldı 5-10 kuruş, korkusundan buruş buruş buruşanın vay haline. Bu sözlerim demen için yanıyorum için için, hak var iken batıl için çalışanın vay haline. Adam gibi salınarak, garibana bağırarak, zor gördüğümü sıvışarak dolaşanın vay haline. Ömür geldi aha geçti, bugün belli yarın gizli, kokmaz denen bir tuz gibi kokuşanın vay haline. Yan ey gönül beni demle, tevbe edip nefsi gemle, kendi varken el alemle uğraşanın vay haline. Kendi varken el alemle uğraşanın vay haline.

0: beni o gözlerin vurdu.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
2: Bizimle daha güzel.
1: Gönül telinden türkülerle.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Gonca güller, Gonca güller, Gonca güller bitmez mi?
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: 1 Haziran'dan itibaren hafta içi her gün Burçin Gülbenk ile Dönence 17-19 saatlerinde sizlerle.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Merhaba, ben Gültek Baş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Merhaba, ben Gül Tekbaş. Hafta içi her gün 12-15 saatleri arasında Müziğin Rengi programımla sizlerleyim.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.